gidelim. Maya gönlümün yavru. Sabahı dört sokaklar. Hani ben. Hem öbürüyle acı gördüm. Like, share ve subscribe gördüm.